0: Aha, evet, polis. O asil başlayan başlıyor filan. Kameraman da bunu yaptı. Ya sen o bir ayak kadar da bloksun. Aha, polis çıkıyor. Şu böyle
1: Africana Radio UK, your power station. Africana Radio UK, your power station.
0: Which is not that bad. Assembly, no crime, who is my entire assembly? Assembly member, no crime. Show me.